0: Awurade.
1: Bosumia.
0: Bosumia.
1: Wodi Awurame.
0: Wodi Awurame.
1: Awurade yedi enim.
0: Awurade yedi enim.
1: Obonifoa.
0: Obonifoa.
1: Wohwehweye.
0: Wohwehweye.
1: Otamfo bia.
0: Otamfo bia.
1: Nani diachi.
0: Nani diachi.
1: Efibra ye wo yai.
0: Efibra ye wo yai.
1: Edi besisese.
0: Edi besisese.
1: Mini meyire.
0: Mini meyire.
1: Eni yema.
0: Eni yema.
1: Mini minuano.
0: Mini minuano.
1: Eni yema.
0: Eni yema.
1: Eni yasifo.
0: Eni yasifo.
1: Mini mifie.
0: Mini mifie.
1: Eni yabushia.
0: Eni yabushia.
1: Oh,